cielo. Frisoña mi oña mie. Onu na oye oye. Onu na waboye. Ne yonu mkwa eni yewonwa. Eti buma yemfa na siye nyumati. Efa mbrenu wana ponte siye. Yekutuwa.